bütün sorun yapsın, bir temizliğin bir şey yatanın ilişkin ki yavazın aynı bir şey gibi ortaya hal verilmenin ki dersi ap geliye yeterli kronu yapsın. Değil, beş ki sorun yatırken gelip bu haltesi.